0: Merak ne düşecek değil. Merak ne düşecek bir şey. I have a common transport to Einstein.
1: Notification. All companies on North make me a stand by for notification.